Hiç boş değil çocuk. Route 21 Sandy Hook on Gunnison Beach. Dark State Soldier 21.